çok sonunda ben bilmem ne bin. Aklımda ayetle. Ben ayetle bir bağlı. Öyle bir. Yapım var var bir. Ben şu ama var sonra. Ulan beni ne bekliyor bir ne var. El var sonra. Ulan beni ne bekliyor. Ulan beni kumanı var sonra. Ulan ne var sonra. Ne var ki vada kumanı. Ne var ya. Ama ben ne var sonra. Sonra. Ulan ben ne var sonra. Ulan ben ne var sonra. Ulan. Ulan ben ne var sonra. Ulan. Kıbaya. Yeah.

0: Dünyanın tabiyeni san yamanı. Yapalım çoğusu. Onu da fre. Sen anlaştın. Na adam ayda sonu da fre. Na sonu da ufatıyım. Na onu da san yamanı. Abiyeyim. Senin sinin falan masuğa. Udu sinin ya freyim. Dibi ya uvo. Na ne ya yabani ya babe fa. Sa ne yamana uvo. Sosu ugeneti. Edema umwa. Sosun cemino. Ayyum. Atu umunu.
1: Over 300 Facebook.